Bu teyrem bu efendim şimdi için. Şahat evvel hiç gülmüş hayır.